umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi

Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
0: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
1: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle

zamandır bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayır

günler diliyor, gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Bir

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
0: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo 2000'den öyle bir proje geldi ki bu hafta sonuna özel. Yani bu hafta sonuna özel, bakın, değerlendirebileceğiniz çok fazla bir zaman yok. Karar vereceksiniz, ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi öncelikle şunu rica ediyorum. Lütfen kendinizi bir kontrol edin. İşiniz gücünüz varsa pazar günü gelemeyecekseniz aramayın. Pazar günü gelecek olan kişilerin yerlerini boşuna almayın. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Hani arayanlardan şunu istiyorum. Biz pazar günü şu kadar kişi geleceğiz, yerleri göreceğiz.

0: sadece 79 bin lira peşinatla. Bakın 500 bin lira değil, 300 bin lira değil, 250 bin lira değil, 100 bin lira değil. Sadece 79 bin lira peşinatla Kırklareli Babaeski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Bakın yakınlarımızda, yani 1-2 kilometre etrafımızdaki olanları söylüyorum. Fabrikalarından tutun yerleşim merkezine, okuluna, camisine, insanların hayatını devam ettirdiği ihtiyacı olan her şey bu kadar mevcut. Ulaşımından hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'a ne kadar rahat her tarafa ulaşabiliyorsanız, Kırklareli biliyorsunuz ki hızlı tren projesi bittiğinde 40-45 dakika. Uzak diye bir şey yok. 4 mevsim git. Al şu anda etrafını çevir. Hobi bahçesi olarak kullan. Ve tamamı 250 metrekare, sadece 79 bin lira peşin, diğer geri kalanını bankaya bulaşmıyorsunuz, kredi çekmiyorsunuz, faiz uygulaması yok, ayda 20 bin lira, 10 ay elden taksitle. Ya benim peşinatım az olsun, taksidimi bir şekilde öderim diyenler. Sizi duyduk, hatta üzerine biz ek yapıyoruz. Hem peşinatınız az olsun, hem taksidiniz uygun olsun. Vade farkı, faiz uygulaması yok. Banka yok. Kredi yok. Radyo 2000 sizinle kazancını paylaşıyor. Ve bugün ben yer alamadım, bana bir imkan olmadı da ben de bir yer sahibi olayım, bunu artık kimseye söyletmek istemiyoruz. Yönetim kurulu başkanımız çıldırdı. Ben de gaza geldim. Bakın şu anda sizin için buradayım. Ben şu anda sizin için buradayım. 0-212-925-12-12. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın keşkeler hep pişmanlıktır. Faturayı zamanında yatırmadın, keşke yatırsaydım cezaya girdi. Otobüse zamanında binseydim, keşke otobüs kaçtı gitti. Keşke zamanında Gökhan'ı dinleseydim diye diyenlerden olmayın, demeyin. Bugün 79 bin lira size vereyim, gidin evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamazsınız. Eşinizin koluna bir bilezik alacağınıza, gelin ben size 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer vereyim. Abi düşünme, sorgulama. Bugün ben sana akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, imalatı olmayan sebze meyve değildir ki bu zamanı geçsin, bozulsun, sana zarar ettirsin. Alırken de kazan, beklerken de kazan. Radyo 2000'e sen gönül verdiysen, yatırım için Radyo 2000'i tercih ettiysen, sadece 79 bin lira peşinatla ben size sadece 250 metrekare yer veriyorum. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Sınırlı sayıda yer var, çok talep var. Servisten yerini ayırt, vallahi kararını ver. Beni aradığında sadece şunu söyle: biz şu kadar kişi geliyoruz. Ya birçok kişiyle ben randevu aldım, görüştüm, tanıştım. Yerler bizim. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne özel bir anons. Bu pazar akşamı değerlendirebileceğin son fırsat. Tekrarı yok. Tekrarı yok bu kazancın, tekrarı yok. Sonra deme de bitkili ağacım yok. Sonra deme benim çoluğum çocuğum ne olacak. Gençler, bugün ya ne kadar güzel. Gel abicim, son model bir cep telefonu alamayacağın paraya, peşinata ben sana 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer diyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Ulaş, çok müsait değilsen numaranı bırak de ki ya bana da bir yer ayırtın. Ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Şimdi ben de randevu almaya gidiyorum. Herkes telefon başına. Bu fırsat bayram yeri gibi olsun istiyoruz. Bu fırsat sizin için. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip göreceğim de. 925-12-12.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurun.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
4: Reklam.
5: Radyo 2000
6: 90.6 Radyo 2000

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle saat

enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Şükür kavuşturana, ses deneme 1-2-3. Gitmiş gitmiş, kulaklar da gitmiş. Kafam güzel, yar bekle yay. Sarhoş de ay yaş de, ne sayarsan say. Arkadaşlar teşekkür ederim. Buyursunlar bakalım, artık yayındayız. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Hafta içi her gün sabah 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar buradayız. Günaydın efendim, günaydın, günaydın. Güzel bir hafta olsun, mutlu bir sabah, günün başlangıcı olsun. Ne yaptınız, ne ettiniz? Bayağı bir ayrı kaldık. 24, 48... 68, 69 saattir ayrıyız. Ana, yok 69 mu 71 mi? Kaç saattir ayrıyız? Ayrıyız işte, şükür kavuşturana. Yediniz, içtiniz, gezdiniz. Hafta sonunu değerlendirdiniz. Bize misafir oldunuz. Bir şekilde geçti pazartesi günlerden. Şu sendrom safsatasını da bir bırakın, özellikle gençler. Nesil, sizlere sesleniyorum. İşte bugün pazartesi sendromu. Boş verin, bu bir safsata. Senin en sevdiğinin doğum günü olduğunda ne yapıyorsun? O kadar mutlu oluyorsun değil mi? İki cihan sevgilisinin doğum günü bugün. Öyle safsata mafsatayla işin olmasın. Şarkılarım hazır. Sizler de buraya gelmeye başladınız. Yoklama yapmamıza gerek yok. Herkes kendini göstermeye başladı. Nispet mesajları biraz azaldı. İşte tatildeyim. İşte ben keyfime bakıyorum. Hayat böyle daha güzelmiş. Ne oldu bunlar? Hayırdır? Döndünüz mü Balkabağ'a? Hayırdır, ne oldu? Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Önce öğrenci kardeşlerimize, sonra öğretmenlerimize, sonra bütün anne babalara hayırlı uğurlu olsun. Mini mini birler ilk adımlar anne babaları var ya. Allah! Kızım düz çizgi dedim. Kızım kızım oğlum sana diyorum. Eyvahlarım olsun. Eyvahlarım olsun. Ali Atabak gitti. Emel ele, el ele Emel. Değil mi? Emel başladı. Ali'yi emekli ettiler ya.

0: Bir eğitim öğretim yılı daha başladı. Şimdi konunun detaylarına çok fazla hakim değilim ama şöyle biliyorum. Bundan böyle trafik yoğunluğunu özellikle büyük kentlerde trafik yoğunluğunun azalması için herkesin selahiyeti açısından okul eğitim ve öğretimlerinde sabah 10 öğlen 15 arası eğitim yapılacak. 2.8 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor. Hemen şöyle hatırımda kalan bilgileri paylaşayım istedim. Evet, sabah 10'da. Şimdi sabahçı öğlenci kalmıyor mu? Bütün gün mü oluyor? Ya ne kadar rezil bir durum, düşünsene. Programcı yok, olmadı mı, iptal mi oldu? Yanlış bilgi falan değil. Bugünlük mü sadece? Bir günlük mü? Bak tamam, ne kadar güzel. Bak onu araştırıyorum. Bir günlük mü? İşe yararsa devam edecek mi?
1: Hayır.
0: Etmeyecek. Hadi bakalım. Sadece bugünlük. Sabah 10'dan öğlen 3'e kadar. Aslına bakarsanız olsa da güzel olur. Evet. Olsa da... Arkadaş tepeme bindiler ya. Tepeme bindiler. Ne diyorum, beni dinleyin. Bakıyorum şöyle haberin detaylarına. Sadece bir günlük 2.8 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor. Bakalım nasıl olacak? Sonrasında mutlaka ki bir düşünceler vardır. Eyvallah. Bir kez daha bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize yeni yıllarında başarılar. Çok fazla ilgili, alakalı olmayanlar. Ama ne olacak ki işte diyenler. Size de inşallah nasip olur. Tutarsınız da çocuğunuzu elinden. Hadi kızım artık kalk, okula geç kalacaksın. Yemeğini yedin mi okulda? Tepeme bindi ya. Daha cümlem bitmeden tepeme bindi.

insanın nasibinin nereden geleceği belli olmuyor. Evet, insanın nasibinin nereden geleceği belli olmuyor. Gün görmesem içim yanar. Ya sabah sabah kahvaltım kahvaltım nasibim geldi, beni buldu. Hilal ve Funda. Evet, Hilal ve Funda. Kızlar kolay gelsin. Şimdi benim bu aralar bir tane bisikletim var. Onunla benim biraz sıkıntılarım var. Dün o kadar enteresan bir şeyle yaşadım ki. Hani ben bazen böyle yaşadıklarımı anlatıyorum. Çevremdeki insanlar da gel gel bir şey yok mu diye söylüyorlar. Abi vallahi ben bile beni dinlediğim zaman bazen diyebilirim ki hadi git ya, uyduruyorsun. Dün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ben hayatımda beni mi buluyor dedim ya. Vallahi beni mi buluyor dedim. İsim vereyim mi vermeyeyim mi kararsızım. Ama onu biraz sonra anlatacağım. Şimdi programa gelirken bisiklet böyle yokuş gibi bir durum. Biraz zorlandım. Funda geldi yanıma. Gökhan buyurun dedim. Ondan sonra vaktiniz var mı dedi. Buyurun dedim. Bizimle bir çay içer misin dediler. Sabah sabah dedikodunun altını üstüne birbirine getirdik vallahi. Magazin mi konuşmadık, oradan buradan mı konuşmadık. Sağ olsunlar. Evet, çayımı da ısmarladılar. Açmamızı da yedik. Funda ve Hilal. Zirve Tekstil. Zirve Tekstil kolay gelsin. Buyursunlar bakalım, sizlere armağanım olsun. Afiyet olsun hep beraber bir kez daha. Nasibimiz geldi buldu bize. İsmini vermeyeceğim abi ama seni anlatacağım ya.

Ney eski olarak yanlış söyleyebilirim. Baga girdi zannettim. Yani ne oluyor baga girmek? Değil mi? Enteresan kelimeler var. Bir de genç nesil çok rahat ya. Vallahi birbirlerine karşı bir de anlayışla karşılayabiliyorlar. Hiç tanımasınlar birbirlerini. Kanka ne yaptın? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Hani böyle dersiniz ki bunlar daha önceden tanışıyor. Sohbet olayları çok güzel. İletişim olayları çok güzel. Gerçekten biz böyle ben kendimden bahsedeyim. Yeni nesile göre biraz daha kapalıydık biz. Evet. Yani karşıdaki bir insanla diyaloğa geçmek, ya bir ortamda bir şeyler olacak, birileri aracılığıyla tanışacaksın ya da bir şeyler vesile olacak. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Yani karşı masadan gidip de işte bir tuz alacak ya da herhangi küçük bir şey. Bir anda bakıyorsunuz sanki dersiniz bunları 20 yıldır arkadaş. Vallahi öyleler. Abi ne anlatacağım, nasıl geldim bu konuya? Onu da anlamış değilim. Her neyse, şunu kısaca anlatayım. İsmini de vermeyeceğim. Dün bir abimin yanına gidiyorum bisikletle, elektrikli bisiklet kullanıyorum. Zincirim koptu. Zincirim koptu. Allah'ım zaten 2 kilometre falan onu bisikletle, bir de ağır benim bisikletim, böyle bildiğiniz gibi değil. Sanki böyle ikinci kattaymışsın gibi gidiyorsun. Zincirim kırıldı. Her neyse gittim abinin yanına, sohbet muhabbet, ben ayrıldım. Dedim buralarda bir tamirci var mı? Dedi. Rastgele bir yerde bulduk. Bir tane yaşlı bir abi, kulakları çınlasın, Allah sağlık saat versin. Baktı şöyle bir inceledi. Senin dedi işin uzun biraz, olur mu dedi, vaktin var mı? Yapacak bir şey yok dedim, olsa da olmasa da yapılacak artık bu. Ben abiyle vedalaştım, sen bekleme dedim, git. Bana bir tane tabure getirdi. İşim uzun biliyorum ya, o yüzden de psikolojimi ona göre ayarlamışım. Yapılsın da artık gideyim de diyorum. Tabureyi bana verdi, içeriye doğru gitti. Bir şeyler söyledi ama ben açıkçası dikkatimi vermedim. Bu aralar böyle video seyretme merakım var. Geçtim video seyrediyorum. Bir şey daha. Abi 5 dakika oldu yok. 10 dakika oldu yok. 15 dakika oldu yok. 20 dakika oldu. Abi adam dükkana bir girdi. Dedim arka kapı var, çıktı gitti mi? Bir gittim, adam yatıyor çekyatta. Abi dedim sen ne yapıyorsun? Ya dedi ben dedi motosikletimi çaldılar, onu buldular. Biraz yoğundum, yorgunum dedi. O yüzden dedi yatmam lazım, uyumam lazım dedi. Tamam dedim abi, ne yapayım? Kalktı. Ondan sonra çay içer misin dedi. İçerim dedim. Çay getirdi. Yanında böyle birkaç yiyecek bir şeyler. Abi bir anlatmaya başladı, fazla uzatmayayım. Tam abartısız söylüyorum. 2,5 saat boyunca ben dayıyı dinledim. 2,5 saat boyunca dayıyı dinledim. İşte uzun diyor ya. Bekliyorum mecbur. Ondan sonra bir tane abi geldi. Bir şeyler satın almak istedi. Yağlı bir müşteri. Bol para kazanacak. Ben dedi seni fazla bekletmeyeyim. Yemin ediyorum benim bisikletin tamiratı 1,5 dakika sürmedi. 1,5 dakika sürmedi ya. Abi hırsımdan o yolu nasıl geldim? Nasıl bitirdim? O günün herhalde seçili insanı ben oldum. Kulakları çınlasın. Bundan sonra hususi ziyarete gideceğim ya.

katılmak zorunda değilsiniz ama fikrimi söyleyeyim. Abi ne düşündünüz ya? Orkestra ne düşündün? Yorumcu ne düşündün? Nasıl bir hissetmektir iliklere kadar, nasıl böyle bir hissetmektir değil mi? Yani bu yeni nesil şarkılarında, şarkıcılarında, bestekarlarında, orkestrasında var mı bu ruh ya? Bu ruh var mı yani böyle tüylerinizin diken diken olduğu, kendinizi bir anda o atmosferde hissettiğiniz bir ambiyans, böyle bir ortam bir düşünün. Abi yok şimdi, yapılamıyor. Tamam, kulağa böyle cıstıkı cıstıkı bir şeyler geliyor ama bu tat, bu lezzet vermiyor abi, vermiyor. Ne yalan söyleyeyim, o yüzden de değil onlarca yıl geçse bunlar hala da hatırlanacak ve dinlenecek. Abi bir bak ya, bir girişi bir dinle abi, bir dinle, bir kurban olayım, bir hisset. Özellikle müzik sektörünün içinde olanlar ne demek istediğimi anlasınlar, bir dinle abi ya. Orkestra, sen nasıl bir orkestrasın? Siz sanki bir bütün, bir vücut musunuz? Voltran'ı mı oluşturdunuz siz, ne yaptınız? Yalan mı ya? Bak bir dinle. Geliyor abi, geliyor.

0: Şimdi bulun bu orkestrayı. Yaşatsın size bu tadı, bu lezzeti. Ha, nerede? Nerede? Nerede? Vay be. Buyursunlar bakalım. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi bayağı bir kendimizi kaptırmışız. Neredeyse bu saatin sonuna doğru da gelmişiz. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakın haftaya ya Allah ya Bismillah diye başlayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben bugün inanılmaz enerji doluyum. Ve siz de bir yerden başlayın. Ya Allah ya Bismillah deyin. Bakın şimdi. Yastık yorgan altında sakladığınız, o böyle yaptığınız küçük küçük altınlar, paralar, onları getirin. Bugün evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamayacağınız peşinata. Evet, bugün 79 bin lira, sadece 79 bin lira peşinata. Ben sizleri sadece bu fırsatı, bu haftaya özel söylüyorum, 250 metrekare yer vereceğim, hayırlı uğurlu olsun. Sadece bu haftaya özel 79 bin lira peşinatımı getir. Diğer geriye kalan kısmını da 10 ay boyunca vade farkı, faiz, banka, kredi,

0: Will. Bunların hiçbirisi olmadan yani bana ödeyeceğin para hiç artmayacak. İsterse para hiç değeri olmasın, isterse 100 katı olsun. O da benim kısmetime. Sen aynı taksidi ödeyeceksin. Kredi çekmiyorsun, kredi kartı kullanmıyorsun. Elden taksit. Seni de zorla yer sahibi yapacağız. Sana bu fırsatı bu haftaya özel diyorum. Burayı isteyen değil, emeklisi, memuru, işçisi, fazla para biriktiremeyen herkes yer sahibi olsun diye bu haftaya özel yaptık dediğim gibi. İsteyen değil, gelen alacak abicim. 0-212-925-1212 telefon numaram bu. Lütfen boşa muhabbet yapacaklar aramasınlar, arkadaşlarımın da hakkını almayayım, zaten yoğunlar. Arayanlar orada gelip karar verecekler. Şu anda satın almıyorsunuz, toprağa gelip ayağınızı basacaksınız, alıp almayacağınızı orada karar vereceksiniz. O yüzden şimdi arayan arkadaşlar şunu yapsınlar: pazar günü eşinle, annenle, babanla, kiminle gelmek istiyorsan de ki biz şu kadar kişiyiz, gelmek istiyoruz. Yok ada parsel ver, yok burası ne diyor. Abi burayı yatırım için alıyorsun. Burayı yatırım için alıyorsun. Hani o yengemin koluna bir bilezik takıyorsun, yastığın altında çeyrekleri, paraları saklıyorsun ya, yatırım ilerisi için. Bugün çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti altına al. İstanbul'da bir yer alamadın, yakın olsun. Kırklareli Baba Eski Paşa Mahallesi'nde. Bakın burayı şöyle gözünüzde bir canlandırın. Burası komşularınız, yani çok böyle uzak mesafe, aman burası ne zaman gelişir, burası ne zaman eder diye bir yer değil. Bir bakın, çıplak gözle gölü görebiliyorsunuz, o temiz havayı teneffüs edebiliyorsunuz. Doğal harika bir manzarası var, yeşillikler içerisindesiniz. Bir iki kilometre yakınızda zaten insanlar orada yaşıyor, hayatlarına devam ediyorlar. Anayolda keza bu kadar yakınımızda ve ne istiyorsunuz, güvence olarak Radyo 2000'in bizim kendi yerlerimiz. Biz bu işin toptancısıyız. Kar da etmiyoruz. Evet. Sizden para da kazanmıyoruz ama bu haftaya özel. Gelen, yetişen alacak. 79 bin lira peşinatı getir. Yengem, evindeki koltuk takımını yenileme. Zaten istediğin takımı da alamazsın bu paraya. 79 bin lira peşinat. Gençler gelin. Ya bugün neredeyse bir bisiklet parasına. Bugün neredeyse sağlam bir bisiklet parasına ben sana yine söylüyorum, git mağazaya bak, 79 bin liraya yengemin istediği koltuk takımını alabilecek misin? Alamazsın. Gel ben sana 250 metrekare yer vereyim. 0-212-925-1212 0-212-925-1212. Sorgulama. Bakın bugün 2030 yılına kadar toprak sahibi olun. Ben yine bunu söylüyorum. Tarım savaşları başlayacak. Bağınız bahçeniz olsun. Bugün artık hızlı tren projesi özür diliyorum. Test sürüşleri bitti bitecek buralar, 40-45 dakika. Bir saatte gittiğini varsay ya. Yaz kış git. Tapunu al koy kenara, E-Devlet'te görmeden de bana para verme. Yani bil ki bir gelecek garantim var. Bil ki bir gelecek garantim var. Keşke faturayı yatırsaydım zamanında. Ne oldu? Hizmetin kesildi. Keşke zamanında şu işi yapsaydın. Ne oldu? Fırsatı kaçırdın. Abi buraya da böyle söyleyeceksin. Bugün tartıştığımız para peşinat 79 bin lira. Küçümsediğimden değil. Vereyim, borcunu mu kapatabiliyorsun, yatırım mı yapabiliyorsun? Gel bana, ben sana tam 250 metrekare yer vereceğim. Radyo 2000 güvencesiyle 0-212-925-1212 bu haftaya özel. Şimdi benim param yok, peşinatım az, ben bir yer sahibi olamıyorum deme. Şimdi para senin, karar senin ama kaçan fırsat da ileride senin pişmanlığın. Demedi deme. Biz sizi duyduk. Peşinatınız fazla yok diye orta direkt vatandaş, emeklisi, memuru, işçisi, gençler birleşin, iki kişi ortaklaşalım. Geri kalanını da 10 ay boyunca 20 bin lira ödeyin, hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi müsait değilseniz de numaranızı bırakın, arkadaşlar servislerden yer ayarlıyorlar. Sonra sizin olduğunuz bölgede serviste yer kalmadı derlerse üzülmeyin. 925-1212. Evet, 0-212-925-1212.

Şimdi şöyle yapalım. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Birkaç gündür böyle dediğim gibi videolarla haşır neşir oluyorum. Bir de algoritma o kadar enteresan bir şey ki, bir şeye böyle takıldığınızda hep devamını aynı şekilde benzeri videolara, seçeneklere sunuyor. Abi, bildiğimiz şeyler mi doğru, yanlış mı biliyormuşuz? Artık bir şeyleri sorgulamaya başladım. Mesela yıllardır cırcır böceği ve karıncanın hikayesi anlatılırdı değil mi bizlere? Gerçi benden önce milyonlar bunu denk gelmiştir, duymuştur, ama benim çok dikkatimi çekti. En azından bilmeyenlerle paylaşayım. Öyle göründüğü gibi değilmiş, ya da anlatılan her şeye inanmamak, bazen de gördüğün şeyde de aldanmamak lazım diyelim. İnanmamak demeyelim de, her duyduğuna inanmamak, her gördüğüne de aldanmamak lazımmış. Şimdi bize yıllardır ne dediler? Cırcır böceği yatarmış, ondan sonra karınca çalışırmış, vay efendim öyle, vay efendim böyle. Ama olay çok farklı boyutta. Cırcır böceğinin ömrü 15 sene boyunca toprağın altında ve yüzeye çıkmaya çalışarak geçermiş. Düşünün, evveliyatına dönelim. Yumurtalar toprağa bırakılıyor, bitkilerle, tohumlarla işte vesaire dibe doğru, toprağa doğru çöküyor ve bir tane cırcır böceğinin kabuğunun yeryüzüne çıkması için ortalama, neredeyse üst seviyeleri konuşalım, 17 seneye kadar toprağın yüzeyine çıkmaya çalışıyormuş. 17 sene bununla uğraşıyormuş. Yani beklemiyormuş toprak beni fırlatsın yukarıya doğru. Ve yukarıya çıktıktan sonra en fazla 2 ya da 3 hafta ömürleri var. Ve bu ömürde de sadece nesillerinin devam etmesi için eşlerini arayıp ve yine yumurtaları toprağa bırakmak için mücadele ederlermiş. Ve bu yüzden bu sesleri çıkartırlarmış. Ve abi baksana, baksana psikolojimi bozlar ya. Biz artık cırcır böceğini tutuyoruz abi. Bizim tarafımız cırcır böceği bundan sonra. Allah Allah. Ben okudum, ne kadar etkilendim. Bundan sonra hani böyle geziyorsunuz, ediyorsunuz ya böyle cırcır cırcır cırcır. Kızmayın. 17 sene. Ya bize yüzyıllardır anlatılıyor değil mi? Leyla Mecnun'la kavuşmak için çöller açmış. Ferhat Şirin için dağlar delmiş. Kavuğundan dışarı çıkıp sadece 2 haftalık dışarıda bizim yaşadığımız alanda yaşayabilmek için 17 seneye kadar toprağa kazıp yukarıya doğru çıkmaya çalışırlarmış. Ya geldi şimdi cırcır böceğine, üşengeç de tembeldi. Karınca kardeş ne oldu? Karınca kardeş ne oldu? Hani şimdi biz seni nasıl savunacağız? Ne yapacağız şimdi?

Selma ablam beni duyar mı bilmiyorum. Koyu bir Ebru Gündeş hayranıdır. Selma ablama da armağan edeyim. Bu arada Adnan Karakurt. Değerli abimize armağan olacak. Adnan Karakurt'a, oğlu Ahmet'ten özellikle. Sinan Reis ve Kemal Başkan'a da armağan edeceğiz. Adnan abim Adnan Karakurt'a ve yanındaki herkese de armağanımız olsun şarkılarımız. Şimdi şöyle yapalım. Evet, birkaç gündür toplumda birçok insanın konuştuğu kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Evet, kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları Türkiye genelinde yürütülen hemen bakalım depreme dirençli şehirler ve sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi hayata geçirildi. Başvurular bugün itibariyle hayata geçirildi, başladı diyelim. Projeye başvuru şartlarını şöyle kısaca sıralayayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, evli olmak, en az bir yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması, aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması gerekiyor. Evet, şöyle bakalım, İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi? Proje sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız için, zaten maddelerden bir tanesinde de en az kesintisiz bir yıl İstanbul'da olması gerekiyor. Üzerine tapu olanlar başvuru yapabilecek mi? Üzerine konut tapulu tapusu olanlar başvuru yapamayacak. Bunu da böyle söyleyeyim. Daha önce ev alıp satanlar başvuru yapabilecekler mi? Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bu taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacaklar. Hemen bakalım. Projede kaç tip ev yer alacak? Hemen söyleyeyim. Projede 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak konutlar kiraya verilecek. Şöyle bakalım daha sonrasında. Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek? Genç evli ailelere 1 artı 1 veyahut da 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 ya da 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Anlaşılmayan bir nokta yok. Çok detaylandırdım gibi geldi bana. Daha fazla merak ettiklerinizi kurumun resmi internet sayfasından en sağlıklı ve en net bilgileri öğrenebilirsiniz. Kendimi var ya bir anda haber spikeri gibi hissettim. Allah Allah. Niye böyle bir topa attım kendimi bilmiyorum ama. Buyursunlar bakalım.

Ne der bir gökkuşağı Gökhan atasözü? Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmayaydı. Evet, biz olabilmek, ben olabilmek çok önemli. Yani sonuç itibariyle bütünleşemediğiniz bir ruhla bir yere kadar beraber olabiliyorsunuz. Sonrasında yok. Yani bir insanla böyle soru cevap ya da cevap yetiştirme, işte mutlaka ki karşılıksız kalmasın, aman ben de bir şeyler söyleyeyim yarışına giriyorsanız zaten çok da fazla bir şey beklemeyin. Çok kısa hemen anlatıp geçeceğim. Ne demek istediğimi anlatabiliyorsam ne mutlu. Adamın bir tanesi zamanındaki işte alimlerden bir tanesinin yanına gidiyor. Hocam diyor, ben diyor boşanmak istiyorum. Geçinemiyorum. Problem. Ondan sonra zat şunu söylüyor. Ya bırak diyor, boşanırsın, onu bırak da diyor. Sen diyor kendine bak diyor. Ne oldu hocam bana? Sen diyor bir ay içerisinde öleceksin. Bir ay sonra öleceksin diyor. Bir ay içerisinde. Adam gidiyor. Adamın aklı beyni karmakarışık artık. Aradan geçiyor bir ay. Bu bir ay boyunca karısı ne yapıyor ne ediyor adamın umurunda değil. Çünkü bir kere ışığı söylediler. Bir ay geçiyor. Bir ayda bakıyor ki ölmüyor. Hoca diyor takvimi şaşırmıştır, belki bir sıkıntı olmuştur, birkaç gün daha bekliyor, ölmüyor. Gidiyor hocanın yanına biraz da hiddetli. Hocam diyor, gel diyor otur, hoş geldin. Nasıl diyor evde durumlar? Ya diyor ne evi, bırak diyor, sen bana diyor bir ay içinde öleceksin dedin. Ama ben yaşıyorum hala. Evde durumlar nasıl diyor. Vallahi diyor evde durumlar diyor gayet güzel. Ben diyor kendi derdime düştüm belki diyor. O bana bağırdı, ben duymadım. O söylendi, ben cevap vermedim. O hırçınlaştı, ben karşılık vermedim. Hep sakin. Şu anda ev çok problem, hiç yok. Hani problemli olan evde hiçbir sorun yok. Ben niye ölmedim? Ben diyor sana yalan söylemedim. Bir ay içerisinde öleceksin dedim ama şimdi öleceksin demedim. Benim diyor sana asıl yapmak istediğim, gerektiğinde ilişkide, gerektiğinde evlilikte, gerektiğinde beraberlikte bir kişinin ölmesi lazım. Mecazi anlamda kullanıyoruz bunu da açıklayayım da. Şöyle birinin ölmesi lazım. Her iki tarafta bağırırsa, bağırılan bir ortamda siz karşıdakini duymazsınız. Her iki kişi de hırçınlaşırsa, hırçınlığınızdan birbirinizi anlayamazsınız. Bir taraf eksi bir taraf olmadığı sürece bir pil bile çalışmazken sonuç itibariyle birimizin eksi birimizin artı olması lazım. Ama hep ben haklıyım. Yani bir de şu cümle var. Tamam sen haklı olabilirsin ama. Tamam sen haklısın ama. Ya bu tamam sen haklısın ne kadar güzel. Sonrasında gelen bir ama. Yani sen ne konuşursan konuş, ben bildiğimi yapar, dediğim dedik, çaldığım düdük, devam ederim böyle demek.

0: Çok severim seni.
1: Bugün herkese dair bir şarkı olacak. Ya türkü tarafından tutturacağız ya şarkı tarafından. Sadece şarkılarla değil. Şimdi beni iyi dinleyin, iyi dinleyin. Çünkü İstanbul'da olanlar, evlerinde su arıtma cihazı olmayanlar, dedim size toplantılar yapılıyor ve birkaç günlük süremiz ya var ya yok.
2: Tanıtıcı reklam.
1: İstanbul'daysan evinde su arıtma cihazı yoksa beni iyi dinle. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Sen de herhangi bir şey satın almayacaksın. Şimdi bir ay boyunca evinde bedava su arıtma cihazı olacak. Kırma dökme yok. Tezgah altı modeli. 6 filtreli 9 aşamalı. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Antibakteriyel çelik tanka sahip. 3 yıl cihazın 10 yılda parça garantisi var. Böyle bir cihaz 18 bin liraya satılırken 12 bin liraya indiriyorum. 6 bin lira birden indirimli olarak alacaksınız. Şimdi bu cihazı 2 bin lira peşin veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını da 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. 2 bin lira peşin verdin. Diğer geri kalan kısmını 1000 lira elden taksitle ödüyorsun. Kredi kartı falan da kullanmıyorsun. Şimdi kampanyayı bitiriyorlar. Evet, kampanyayı bitiriyorlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir ay boyunca deneyip ondan sonra alıp almayacağınıza

0: Kaçırırsanız bu fırsatı 10 bin lira birden, özür diliyorum, 12 bin lira birden peşin olarak alacaksınız. Şimdi bir ay boyunca denemek, ondan sonra karar vermek için verdiğim numaraya ulaşın. Bir ay boyunca önce suyunuzu için, doya doya bedava bu cihazı kullanın. Sonra bir ay sonra sizi arayacaklar. Memnun kaldınız mı, kalmadınız mı? Memnun kalmayan almasın. Bak net söylüyorum, memnun kalmayan almasın. Ben bir şey satmıyorum çünkü. Memnun kalan da ayda 1000 lira elden taksitle ödesin. Kampanya bittiği andan itibaren memnun kalanlar, hani bir aydır deneme kampanyası devam ettiğini düşünün. Bir ay sonra memnun kaldınız mı? Abi ver 12 bin lira peşinatı al diyecekler. Ya da tek çekim 12 bin lira ver diyecekler. Bu kadar basit. Demedi demeyin. Demedi demeyin. Son günler, son fırsatlar. Yarın ararız. Yarın ararız. Ben de sizlerden bir tanesiyim. Bazı konularda hallederiz, yaparız. Yarın yarın. Yarın anonsu duyduğunda taksit bitti, keşke arasaydım diyenlerden olma. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak. Arkadaşlar sen ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. 0-212-925-0403. Evet. Adını adresini bırak, İstanbul'da olman yeterli. Bak kârdasın. Dışarıdan su alıyor musun? Evet. Ya musluk suyu içebiliyor musunuz? Musluk suyu içebiliyor musunuz? Dün ben bir deneyeyim dedim ya. Acaba anlatıyorum da bir kez daha gözümle göreyim bildiğim şeyi. Abi çaydanlığın altına musluktan su koydum. Su kaynamaya başladı. Bembeyaz ya. Bildiğim bembeyaz. Kireçler havalarda uçuşuyor. Abi içmeyin böyle su. Dışarıdan su da almayın. Yani bugün dışarıdan su alanlar her ay 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira para ödüyorlar. Bu cebinizden çıkıyor. İstediğiniz kadar hesaplayın. Abi 1 ay, 2 ay, 3 ay 10 taksit bitecek. Sonra suyunu bedava içeceksin. Satın almadan evvel de bir ay dene. Bir ay bedava deneme kampanyasına katıl. Hani bu elden taksit olayı ya da taksit olayı biterse etkilenme. Bak bu bir ay içerisinde, önümüzdeki bir ay içerisinde sen bedava deneyeceksin ya. Bu kampanya bitmiş olacak ve sen etkilenmeyeceksin. Şimdi 0-212-925-0403. Ulaş, müsait değilsen de numaranı bırak. Dene abicim, kırma dökme yok. Tezgah altı modeli. Abi kaybedecek de hiçbir şeyin yok. Memnun kalmadın mı alma. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ulaş hemen adresini bırak. 925-0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

bağladınız mı kemerlerinizi? Geriye kalan 45 dakikalık zamanımızda vallahi ben size söyleyeyim, ha bu şarkıyı da dinleyeyim, ha bu şarkıyı da dinleyeyim diye ondan sonra bakacaksınız 45 dakika geçmiş. Çok da fazla direnmeyin bence. Yine söylüyorum, duygu yüklüyüm zaten. Aklımda fikrimde 50 tane bir şeyler var diyenler terk etsinler bizi. Çünkü çok da fazla konuşur muyum konuşmaz mıyım bu konuda garanti vermiyorum. garanti vermiyorum. Konuşur muyum devam eder miyim diye ama sağlık olsun. En azından konuşmasam da şarkılar eşlik eder. Ya buyursunlar bakalım. Bu arada trafikte durumlar nasıl? Sakin miyiz? Taksici camiası kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çağlayan taksi durağı kolay gelsin, sizlere de armağan edeyim. Adnan abim, Adnan Karakurt, buyur bakalım, sana ve yanındaki herkese de armağan edelim bir kez daha. Ne diyorduk biz? Duyguların

Sen söylemeden kendime bir tane şarkı tuttum. Bugünümü buldum bilmiyorum diyor. Olmayan dertlerim aklıma geliyor. Vallahi ben söyledim biraz evvel. Gerçi sen o arayı kaçırdın demek ki. Yani geriye kalan zamanımızda yarım saat neredeyse bir zamanımız var. Şarkılar çok fena. Mesela İbrahim Tatlıses'in bu Yemin Ettim şarkısını ara ara programlarda çalıyorum. Abi şarkının son bölümüne, şarkının son bölümüne, o çığırış bölümüne bir dikkat edin bakalım. Bazen böyle yöresel kelimeler de çıkıyor. Hep söylüyorum, çocuktuk, mahallemiz %80'i Tokatlılardı. Tokatlıların şivesinden tutun örf adet geleneklerine kadar her şeyini öğrendik. Yani yabancılık çekmiyoruz. Ondan sonra gençlik döneminden sonra da Karadenizlerin içinde olduk. İster istemez hani böyle yayında da çok fazla böyle dilime geliyor, kullanmak istemiyorum ama bazen de böyle kaçıyor. Ne çığırışıyorsunuz diyor, ne çığırışıyorsunuz. Buyurun bakalım. Bizim oralarda da derdin neydi derler. Derdin neydi?

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Hala daha nefes alıyorsanız, hala daha güneşin doğuşuna, batışına şahit oluyorsanız, ya bir bakarsınız milyonda bir görülmüş gökyüzü olayları vardır ya, hani böyle işte 100 yılda bir 200 yılda bir görülür. Onun gibi bir şey yaşarsınız. Değil mi? Her şey gelir insanın başına, her şey. Şimdi gelen yorumlar var, iletilen notlar var. Bunlar doğrultusunda da şarkılarımı hazırlıyorum. Şimdi şöyle yapalım mı? Sadece bana birkaç dakika verin, sizin için konuşacağım. Ve bu fırsatı çok iyi değerlendirin.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Vallahi hiç resmi konuşmayacağım. Öyle yönetim kurulu başkanı falan falan. Benim patronum, benim abim. Ben 25 yıldır buradayım. Çok böyle kıyımsız bir adam. Şimdi biz sizlere yer sahibi olun diyoruz, toprak sahibi olun diyoruz. Gelip yer alamayanlar için bizlere şunu soruyor. Niye almıyorlar? Peşinatları fazla yok. Bakın bu haftaya özel, artık kimse benim peşinatım az. Benim de bir tapuğum, bir dikili ağacım, bir toprağım, çocuklarımın geleceği garanti olsun. Ya bunlar olmaz benim hayatımda demesin, umutsuzluğa kapılmasın. Ben projeyi sunuyorum. Sizin adınıza da abime teşekkür ediyorum. Bugün 79 bin lira. Sadece 79 bin lira peşinatla sizi 250 metrekare yer sahibi yapacağım. Doğru duydunuz. Tek başına al, iki kişi ortaklaşa al. Geri kalan kısmını da 20 bin lira 10 ay elden taksitle, senetle ödeyeceksin. Bu kadar basit. Banka yok, faiz yok, kredi yok, hiçbir şey yok, kimseye minnet etmek yok. Biz bu yola çıkarken dedik ki herkesin tapusu hazır. Emeklisi, memuru, işçisi, fazla para biriktiremeyeni, ya bunların da bir hakkı olsun dedik. Şimdi dinleyen değil, yetişen alacak. Dinleyen değil, yetişen alacak. Bu hafta sonu cümbüş var, kalabalık var. Bizim misafirimiz olacaksınız. Hatta şarkı aralarında ben de randevu alıyorum. Şimdi mesela size anons ettikten sonra gideceğim telefona. Geçen hafta da çok kişiyle tanıştık. Bakın Kırklareli Baba Eski Paşa Mahallesi'nde yer çok güzel. Şimdi size şu tiyoyu vereyim. Bakın hızlı tren aşaması test sürüşlerinde. Yolcu almaya başladığı andan itibaren Arnavutköy'deki senaryoyu yaşayacağız. Buralar uçacak. Yani eli kulağında şu anda test sürüşleri yapılıyor. Evet, hızlı tren faaliyete geçtiği anda, yolcular binmeye başladığı anda abi 45 dakikada oradasın. Artık uzak diye bir yer yok. Al etrafını çevir. Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 kime danışacaksan onu al gel. Sizlerden şunu rica ediyorum. Ben radyoda her şeyi anlatıyorum. Arayanlar bir daha arkadaşlarımdan aynı şeyi tekrar edip duymak istiyorlar. Abi gel oraya, toprağa ayağını bir bas, orada karar ver. Lütfen rica ediyorum. Ben düşüneyim, eşime danışayım, joker hakkımı kullanayım diyenler joker haklarını kullanıp öyle arasınlar. Ya da şöyle yapın. Alın iştemi, yengemi, anneyi, babayı, kiminle istiyorsan gel, bir değişiklik olsun, bizim misafirimiz ol, orada karar ver. Bak şimdi yeri anlatayım. Uzakta bir gölümüz var. Göl manzarası var bile diyebiliriz. Tertemiz havasını teneffüs ediyorsun. Yeşillikler içerisinde. 1-2 kilometre yakınımızda fabrikaları tutun, restoranları tutun. Ondan sonra yerleşim alanlarını tutun. İhtiyacımız olan her şey bu kadar yakın mesafede. Ulaşım diye bir problem yok. Güvence istiyorsanız da Radyo 2000. Ben aldım, zarar ettim diyen varsa gelsin beni bulsun abi. Biz kazanın istiyoruz. Niye bu kadar ucuz? Abi biz bu işin toptancısıyız. Herkes yer sahibi olacak. Bu projeden de para kazanmayalım. Evet, bu projeden de biz para kazanmayalım. Ama artık bize kimse şunu söylemesin istiyoruz. Bizim peşinatımız az, yer alamıyoruz. 79 bin lira. Evine koltuk takımı alma. İstediğin modeli de alamazsın bu paraya. Gel benden 250 metrekare yer al. Geri kalanını banka, faiz, kredi, şu bu yok. Taksidin hep aynı, artmayacak. Yani bugün 10 ayda hiçbir şekilde banka uygulaması, faiz uygulaması, kur farkı yok. Altın döviz sahipleri biliyorlar. İndi mi çıktı mı, zarar mı ettik, kar mı ettik. Abi yine söylüyorum bak, dinle bu kardeşini. Arnavutköy'den yer sattığımda aman diyorlardı, oraya uzaya çıkmak gibi bir şey. E şimdi nasıl? Git oralardan yaram. Burayı da söylüyorum. Hızlı tren projesi tamamlanıyor. Test sürüşleri bitiyor. Yolcu almaya başladığı anda bu fiyatları benden duyamazsın. Eli kulağındadır demedi deme. Bir dikili ağacın olsun, bir gelecek yatırımın olsun. Paranı yastık yorgan altında saklama. Çıkar dışarıya, zaten bir işe yaramayacak o kadar para. Madem hayatında bir dikili ağacın olsun, bir yeri olsun ya, bir faydası olsun sana. Şimdi 0-212-925-12-12. Beni bırakın, hemen telefon başına geçin. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Ben de gidiyorum telefon başına. Keyifli de oluyor, sohbet ediyoruz. Şunu istiyorum, benim adım Ali. 3 kişi geleceğiz, pazar günü yer ayırtın. Benim adım Ayşe. Bana 2 kişilik yer ayırtın, pazar günü geleceğiz. Orada karar verin. Bir çay kahve içelim, tanışmış olalım, sohbet ederim. Bu haftaya özel. Geldin geldin, isteyen değil, yetişen alacak. 0-212-925-12-12.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet. Kaçırma, sonra pişman olanlardan olma. İstemem. 925-12-12. Müsait değilsen de numaranı bırak. De ki ben şu anda müsait değilim. Ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su, bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum.

bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin ve

0: için hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403
1: Tanıtıcı Reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ben bugün inanılmaz enerji doluyum. Ve siz de bir yerden başlayın. Ya Allah ya Bismillah deyin. Bakın şimdi yastık yorgan altında sakladığınız o böyle yaptığınız küçük küçük altınlar, paralar, onları getirin. Bugün evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamayacağınız peşinata. Evet, bugün 79 bin lira, sadece 79 bin lira peşinata. Ben sizleri sadece bu fırsatı, bu haftaya özel söylüyorum, 250 metrekare yer vereceğim, hayırlı uğurlu olsun. Sadece bu haftaya özel 79 bin lira peşinatımı getir. Diğer geriye kalan kısmını da 10 ay boyunca vade farkı, faiz, banka, kredi, kefil, bunların hiçbirisi olmadan, yani bana ödeyeceğin para hiç artmayacak. İsterse para hiç değeri olmasın, isterse 100 katı olsun, o da benim kısmetime. Sen aynı taksidi ödeyeceksin, kredi çekmiyorsun, kredi kartı kullanmıyorsun, elden taksit, seni de zorla yer sahibi yapacağız. Sana bu fırsatı bu haftaya özel diyorum. Burayı isteyen değil, emeklisi, memuru, işçisi, fazla para biriktiremeyen herkes yer sahibi olsun diye bu haftaya özel yaptık. Dediğim gibi, isteyen değil, gelen alacak abicim. 0-212-925-12-12 telefon numaram bu. Lütfen boşa muhabbet yapacaklar aramasınlar, arkadaşlarımın da hakkını almayayım, zaten yoğunlar. Arayanlar orada gelip karar verecekler. Şu anda satın almıyorsunuz, toprağa gelip ayağınızı basacaksınız, alıp almayacağınızı orada karar vereceksiniz. O yüzden şimdi arayan arkadaşlar şunu yapsınlar: pazar günü eşinle, annenle, babanla, kiminle gelmek istiyorsan de ki biz şu kadar kişiyiz, gelmek istiyoruz. Yok ada parsel ver, yok burası ne diyor abi, burayı yatırım için alıyorsun. Burayı yatırım için alıyorsun. Hani o yengemin koluna bir bilezik takıyorsun, yastığın altında çeyrekleri, paraları saklıyorsun ya, yatırım ilerisi için. Bugün çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti altına al. İstanbul'da bir yer alamadın, yakın olsun. Kırklareli Babaeski Paşa Mahallesi'nde. Bakın burayı şöyle gözünüzde bir canlandırın. Burası komşularınız, yani çok böyle uzak mesafe, aman burası ne zaman gelişir, burası ne zaman eder diye bir yer değil. Bir bakın, çıplak gözle gölü görebiliyorsunuz, o temiz havayı teneffüs edebiliyorsunuz. Doğal harika bir manzarası var, yeşillikler içerisindesiniz. Bir iki kilometre yakınızda zaten insanlar orada yaşıyor, hayatlarına devam ediyorlar. Ana yolda keza bu kadar yakınımızda ve ne istiyorsunuz, güvence olarak radyo ekibinin, bizim kendi yerlerimiz. Biz bu işin toptancısıyız. Kar da etmiyoruz. Evet, sizden para da kazanmıyoruz ama bu haftaya özel. Gelen, yetişen alacak. 79 bin lira peşinatı getir. Yengem, evindeki koltuk takımını yenileme. Zaten istediğin takımı da alamazsın bu paraya. 79 bin lira peşinat. Gençler gelin. Ya bugün neredeyse bir bisiklet parasına. Bugün neredeyse sağlam bir bisiklet parasına, ben sana yine söylüyorum, git mağazaya bak, 79 bin liraya yengemin istediği koltuk takımını alabilecek misin? Alamazsın. Gel ben sana 250 metrekare yer vereyim. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Sorgulama. Bakın bugün 2030 yılına kadar toprak sahibi olun. Ben yine bunu söylüyorum. Tarım savaşları başlayacak. Bağınız bahçeniz olsun. Bugün artık hızlı tren projesi özür diliyorum, test sürüşleri bitti bitecek. Buralar 40-45 dakika. Bir saatte gittiğini varsay ya. Yaz kış git. Tapunu al koy kenara. E-Devlet'te görmeden de bana para verme. Yani bil ki bir gelecek garantim var. Bil ki bir gelecek garantim var. Keşke faturayı yatırsaydım zamanında. Ne oldu? Hizmetin kesildi. Keşke zamanında şu işi yapsaydın. Ne oldu? Fırsatı kaçırdın. Abi buraya da böyle söyleyeceksin. Bugün tartıştığımız para peşinat 79 bin lira. Küçümsediğimden değil. Vereyim. Borcunu mu kapatabiliyorsun? Yatırım.

Reklam. Şimdi müsait değilseniz de numaranızı bırakın. Arkadaşlar servislerden yer ayarlıyorlar. Sonra sizin olduğunuz bölgede serviste yer kalmadı derlerse üzülmeyin. 925-12-12. Evet, 0-212-925-12-12.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara güzel bir hafta başından sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu günler diliyorum. Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa onu size yaşatsın inşallah. Bu arada nefes nefese kaldım. Neden? Kendime yeni bir neydi bunun adı? Tripod aldım. Evet, tripod. Işıklı tripod. Yalnız ben ışıklı olduğunu bilmiyordum. Fotoğraf çekilmek için kullanacağım diye aldım. Bana TikTok'ta canlı yayın mı yapacaksın diyor gören. Hayır, yapmayacağım tabii ki. Ama Instagram'da bazen canlı yayın yapabiliriz. Yeni tripodumun şerefine. Efendim bu arada ben Selda, Selda Çalcı. Radyo 2000'deyiz, istek saatindeyiz. Şarkılarla kendine gelmek, içindeki huzursuzluğu, içindeki mutsuzluğu, içindeki kırgınlığı şarkılarla dünyaya aykırmak isteyen birileri varsa orada istek saati başlamıştır. Instagram sayfamdan isteklerinizi bize yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Ben Selda Çalcı. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-20-0 0-540-606-20-0 Yalnız olanlar, hayata karşı yorgun olanlar, içinde öfke dolu olanlar, şarkılar bizi söylesin. Yalnız değilsiniz ve sizin varlığınızla mutlu olan biri var burada. Kim o? Selda, Selda Çalcı. Radyolarını ilk defa açanlar, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yalnız değilsiniz ve varlığınızla çok mutluyum. Sizi seviyorum.

mesajları atlıyorum. Hani yıllardır takip eden çok sıkı takipçiler var. Mesela Dilek gibi, mesela Havva gibi, mesela Hami gibi, Gülcan gibi, onların mesajlarını atlayabiliyorum. O zaman da bana küs müyüz diyorlar. Olur mu öyle şey? Cansınız, fansınız, kalpsiniz siz.

0: vaktiyle yer almaya gelen ve tanıştığımız yüzlerce insan var. Her birine selamlar, sevgiler yolluyorum. Ben genelde ofiste bekliyorum. Araziyi gezmeye arkadaşlarım gidiyor.
1: Tanıtıcı renk.
0: Ama geçenlerde bir görüşme için Trakya tarafına gitmek durumunda kaldım. Baba eskide bir yer gösterdi arkadaşlar bana. Dediler ki burası satılık, burayı beğeniyor musun? Muhteşemdi. Dedim ki kesinlikle burası 2000'in portföyüne katılmalı. Yani 2000'in dinleyenleri burayı gelip görmeli ve almalı. Uzun çalışmalar sonucunda evet bu proje şu anda hazırmış haberini aldım. Ve şu anda ilk anonsu da ben yapıyorum. Yer nerede? Yer Baba Eski'de. Üstelik şehre yürüme mesafesinde. Bunu tamamen cani gönülden söylüyorum. Öyle saatlerce yürüme mesafesi değil, şehre yürüme mesafesinde muhteşem lokasyonda bir yer. Baba Eski Sinanlı'da. 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Evet, yanlış duymadınız. 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezip görmek, yerlerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Evet, Baba Eski'de Sinanlı'da 250 metrekare araziler, 99 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezmek için acele edin. Çünkü burası merkeze yürüme mesafesinde. Arazinize gittiniz, arazinin üzerinden şehri görebiliyorsunuz. Arazinin üzerinden mahalleyi görebiliyorsunuz. Mahalleye yürüyerek gidip alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bağ bahçe yapın, dilerseniz piknik yapın, dilerseniz koyun bir köşeye, durduğu yerde değerine değer katsın. Evet, hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp

0: Şimdi arayın. Hafta sonuna yer bulamayabilirsiniz. Yepyeni bir proje, muhteşem bir proje. Burayı ben seçtim, burayı ben istedim. Hadi o zaman yerinizi ayırtın. Gelin ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin, görün. Bir çayımızı için, bir yemeğimizi yiyin. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz. 0212 925 12 12. Radyo 2000 adı ve güvencesiyle siz de yer sahibi olmak istiyorsanız hemen şimdi arayın. 925 12 12.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınavı hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000 Sevgiye yol.

0: bak bak bak bak. İki tane misafirim var. Birisi Ebru Gündeş, Seven. Selda der misin? Gel buraya. Selda de. Bağır, duymadım, bağır.
1: Çok bağır.
0: Leyla diyen diline kurban. Birisi Ceylin. Selda, çağır kızım.
2: Leyla.
0: Aslanım benim be. Duymadım. Bir daha söyle.
2: Leyla.
0: Leyla diyen dillerine kurban. Anneanneni de çağır.
2: Anne.
0: Anneni çağırıyorsun. Mikrofona uzanıp

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattı. O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir. Ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksit. Sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar, ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler, kolunuzda bir bilezik mi taşımak istersiniz? Evladına geleceğinde güvenebileceği bir arazi mi bırakmak istersiniz? Evet, bir bilezik mi, yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim, evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 1212. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 1212. 925 1212.

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Reklam.

Şöyle bakıyorum, dört bir tarafta fotoğrafım var. Neden? Çünkü arazi için görüşmeye gelen arazi alanlarla fotoğraflar çekiliyor. Sevgili Nesrin, Uygar Doğanay'dan Kendime Göre Değil şarkısını istiyorum demiş. Bunu yazınca deli biriyim çıktı. O şarkıyı istiyorsan Türkü Saati başladı, gelecek.

Bir şarkı istiyorum Mardinlilere. Armağan olsun demiş sevgili Nehir. Prenses rica etsem Nazlı Öksüz Değme Felek çalar mısın? Türkiye istekleri gelsin, gönderin gelsin. Instagram sayfam radyo

Aydoğan Tekstil'de çalışan Simge Dilek ve Hasibe ablama sıradaki eserler armağan olsun demiş Celal Dağ. Zeytinburnu Aydoğan Tekstil'e selamlar. İyi yayınlar Aktekstil'e, bütün çalışanlara selam olsun. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Erkan abi pedala biraz yavaş bassın. Nihat Kılıç, RMC Cüzdan, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı dedi, dinlettik. Ercan Tekstil'de çalışmakta olan Sadiye ablaya Çalkala Kızım şarkısını istiyorum demiş Sultan. Abdurrahman, Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin istiyorum diyor.

Nati Zeki Keleş diyor ki, rica etsem Ferhat Tunç Gülnaz'ım. Tam diyecektim ki bu saatte türkü çalındığını bilmiyor musun Ferdi Tayfur diye düşündüm. Ter bölümünü gördüm. Delinin biri demişsin. Sensin delinin biri. Din.

soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

0: Şimdi şöyle bir mahalle düşünün. Baba Eski'de. Evet.
1: Tanıtıcı renk.
0: Baba Eski'de Sinanlı Mahallesi. Bu mahallenin içinde market var, kasap var, manav var. Bu mahallenin okulu var, muhtarlığı var. Ayrıca villalar var, apartmanlar var, fabrikalar var. Çocuk parkları bile var. Okulu var diyoruz. Daha ötesi var mı? İşte bu villalara, bu mahalleye 5 dakika mesafede bir arazimiz var. Bu araziden yürüyerek mahalleye gidip alışveriş yapabileceğiniz konumda 277 metrekare araziler. Aslında 250 metrekaresi 299 bindi. Biz dedik ki 17 metrekaresi de bizden, 27 metrekaresi de bizden hediye olsun. 277 metrekare araziler, 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle bu hafta satışa çıkıyor. Tanıtım fiyatlarıdır, tanıtım fiyatlarıdır. Peşinatlar yükselecek ama şu anda 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle merkeze yürüme mesafesinde arazinin üzerinden okulunu, camisini, evleri görebileceğiniz konumda bir yer. Evet, 277 metrekare araziler, 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Daha geniş bilgi için 0212 925 1212 925 1212. İddialı bir yer. Özellikle hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bakın, kampanya fiyatlarıyla ilk adımı atanlar kazanacak. Daha önce sizlere Silivri'de 30 bin liraya, 40 bin liraya arazi verdik. Bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldunuz. Daha öncesi Arnavutköy'de yerler prim yapacak, çok değer kazanacak. Arnavutköy'de yer almak imkansız olacak demiştik. Havalimanı açılacak dedik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak ve Silivri'de fiyatlar el yakacak dedik. Dediğimiz oldu. Bugün Arnavutköy'de, Silivri'de arazi almak gerçekten çok zor. Şimdi elinde 100 bin lirası olan, bakın bir cep telefonu alamıyorsunuz, 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle Baba Eski'nin en büyük mahallelerinden birinde, Baba Eski Sinanlı'da 277 metrekare araziler ayda 20 bin lira taksitle satışa sunuluyor. Hafta sonu ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 33 yıllık Radyo 2000 adıyla yerleri gezmeye, görmeye ne dersiniz? Ben gelmek istiyorum ama korkularım var diyenler. Bakın, almak zorunda değilsiniz. Gelin, gezin, görün, ben de oradayım. Gelin tanışalım, bizi tanıyın, kararınızı öyle verin. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Eşiyle arasında problem olup yarınları için hiçbir güvencesi olmayan kadınlar, sizlere sesleniyorum. Dul kadınlar, sizlere sesleniyorum. Geleceğe dair siz de kendinize bir güvence yapmak istiyorsanız, 99 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle okula, bakkala, kasaba, manava yürüme mesafesinde. 0212 925 1212. Servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim saatler 17.49, şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Bu arada geçtiğimiz günlerde haberlere, sosyal medyaya şöyle bir haber düştü. Bir eczanede eczacı bir beyefendi ilaç müessili bir bayanın eteğinin altından fotoğraf çekerken yakalanıyor ve eczacının eşi de yanında. Tabii eşi içerideyken mi oluyor ya da eşi başka bir şeye mi bir yere mi gidip gelmişti de oluyor bilemiyorum. Tabii ilaç müessili ortalığı karıştırıyor çok haklı olarak. O arada eczacının hanımı böyle bir şey olamaz diye isyan ediyor. Böyle bir şeyi kabul edemem diyor, bir yıllık evlilermiş. Benim kocam böyle bir şey yapmaz diyor. Sonra kocasına dönüyor, sende diyor böyle bir hastalık mı var, kameradan izliyorlar, evet adamın bunu yaptığı ortaya çıkıyor ve dönüyor kocasına diyor ki senin böyle bir hastalığın vardı, neden söylemedin bana, hemen tedavi ettirelim falan filan. Tabi bu haberin altında binlerce kişi kadını yadırgıyor. Kadının yaşadığı şoku düşünebiliyor musunuz? Yani onu izlediğim, hiç tanımadığım bir kadının bunları yaşadığını izlediğim halde 3-5 gün, bir hafta oldu galiba. Dengelerim bozuldu. Ne korkunç bir duygu, düşünsenize. Eşiniz sapık çıkıyor. Allah muhafaza. Allah kimseye yaşatmasın. Hani biri sapıksa onun eşi de sapık olsun, kabul.

hafta sonu yayınında açıklamaya çalıştı. Biraz karıştırarak anlattı ama ben daha kestirmeden paylaşımı yapayım istedim. Mesela sosyal medyada bazen insanlar çok daraldığında öfkelerini, hani karşı tarafa öfkelerini haykırmak istemiyor ama bir şekilde karşı tarafın da anlamasını istiyor. İşte o zaman bir paylaşım yapıyor. Paylaşımda ne diyor? İşte benim yüzüme gülüp arkamdan konuşanlar. Böyle bir yazı yazıyor. İşte her şeyin farkındayım gibi bir yazı yazıyor. Sonra başlıyor insanlar sormaya. Kime yazdın? Şuna mı yazdın? Bana mı yazdın? Ona mı yazdın? Aslında bana mı yazdın diyen kişi, evet bunu yapan kişi, ama ona yazsa bile bunu, bu paylaşımı yapanlar sana yazdım demiyor direkt. Şimdi bugün bu yazıyı ben şeyde paylaşmadım. Instagram sayfamda paylaşmadım. Başka bir yerde, küçük bir bölümde paylaştım. Paylaştığım yazıyı okuyanlar arasında en az 5 kişiye uyuyor bu yazı. Acaba diyorum, üzerine alınsa, dönüp bana mı yazdın dese, aslında sana yazmadım ama sana da iyi gider yani bu. Gider. Böyle bir durumu siz de yaşıyor musunuz? Aslında ona yazmadınız ama ona da cuk oturdu bu sözcük. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Ya ya. Ben gidiyorum, ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.

0: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
1: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Bu radyo yapsın yapmışsa mahalle zarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
0: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
1: Bu radyasyona karşıyız ama.
0: Radyasyon Show.

0: çok güzel söylememiş mi? Vallahi süper, helal olsun. Kombinler Zara'dan. Bana bahset dostum. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Abi son günlerde hep karşıma çıkıyor. Yani beni bir hani diline dolanır falan, tuvalete girdiğin zaman söylersin ya. Vallahi bütün gün öyleyim ya. Bir de şarkının belli bir noktası var. O noktada böyle hani video çeken kızlar var. Böyle cilve falan filan yapıyorlar. Böyle enteresan enteresan. Kombinler Zara'dan. Bana bahset dostum paradan. Babam Dadaş, annem Alaman. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstümde hep shiny. Bu ne lan? Böyle yaratmış yaradan. Fatih Sultan Mehmet Flex yürüt gemileri karadan. Herkes hoş geldi efendim. Abladan mikrofonu devraldık, saatler 20'ye kadar buradayız. Günün konusu tabii ki gelecek ve sizler 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabileceksiniz değerli dostlar. 540-606-2000 Radyo 2000'in WhatsApp hattıdır. Şahsimize ait değildir, bilginiz olsun. Radyo 2000'in WhatsApp hattıdır. 540-606-2000. Mekanın sahibi gelmiş diye mesaj geldi. Tövbe estağfurullah. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Keşke öyle olsa da ben saatin sahibiyim efendim. Mekan benim değil. Biz bu mekanda işçiyiz. Ama ve lakin saatin sahibi tabii ki...
1: Radyasyon Show.
0: Tabii ki benim şahsen. Sağ ol efendim. Abla bana ne dedi, ben duymadım. Ne dedi, ne dedi? Vallahi söyleyin, ben duyamadım ablanın ne dediğini ya. Abla duydun mu, sen ne dedi dedi. Allah benim müstakım mı versin, ne dedi? Yine her zaman olduğu gibi bana kero mu dedi, ne dedi ya? Kız yazsana, çatlatma beni şimdi, arattırma Selda ablayı bana. Allah Allah ya. İki şurada dedikodu yapacağız, dedikoduyu bile geciktiriyor ya. Hadi bekliyorum, yazın. Selamlar efendim, nasılsınız? Sağ olun efendim, iyiyim, hayvan gibiyim, teşekkür ediyorum. Kanarya'dan efsane karizmatik Allah, yani lütfen tamam. Bunu geçelim abi, lütfen rica ediyorum yani. Ya bu kadar övülme. Ulan ben 20 26 27. yılıma giriyorum artık radyoculukta, kendimi hiç bu kadar övmedim ya. Salih. Ya ben bile inanacağım yakışıklı olduğuna, kurban olduğum etme eyleme ya. Ha, bana mı emanet etti? Güzel. Sizi bana emanet ettiyse o zaman yani Allah yardımcınız olsun, ne diyeyim ya. Şimdi dostlar, günün konusunu aktarıyorum. Çok acil nokta nokta nokta lazım. Ama para ikinci planda olacak burada, tamam mı? Hemen biz, bana para lazım. Biliyorum, hepinize para lazım. Neden? Bizim dinleyici fakir abi, kimse kusura bakmasın. Ben de dahil olmak üzere biz fakiriz. Fakirin de mertebeleri var mesela. Fakir var, fas fakir var, daha fakir. Bir de baldırı çıplak var. Ben o baldırı çıplak şeyindeyim yani, modundayım. Leveli en yüksek olan fakirlik grubu içerisindeyim. Selma abla dinliyorsa selam olsun, bayılır bu lafıma. Baldırı çıplak. Yani ne demek oluyor biliyor musun? Altında donu yok. Bu kadar basit. Şimdi efendim, buna karşılık parayı ikinci plana atıyoruz. Çok acil nokta nokta nokta lazım. Günün konusudur. 540'tır, 606'dır, 2000'dir. 540, 606, 2000. Radyasyon Show başlıyor.

Vay vay, şarkıya bak be. Yemin ediyorum kendimi tavernada gibi hissediyorum. Dur. İki tane slow motion patlatalım mı? Patlatalım abi, birazdan ama. Tamam. Güzel. Hoş geldin Kerem Bey. Çok acil. Şu okul malzemelerini karşılayacak gönlü zengin biri lazım. Çünkü artık baş etmek mümkün değil. Bizim gittiğimiz dönemlerde bir kalem bir silgi. Şimdi ise bir kamyon malzeme istiyorlar demiş. Valla bu konuyla alakalı yani aslında çok şey söyleyebilirim ama anlıyorum sıkıntınızı da. Okul karşılamıyor muydu bunları ya? Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam da lütfen düzeltin. Şimdi durup dururken Silivri... Hani başımız ağrımasın. Normal mesela iç çamaşırı diken arkadaşlardan 2-3 tane don istiyoruz, bana göndermiyorlar. Ben Silivri'ye düşersem don atlet kati suretle gelmez, o yüzden. Bilmiyorsam lütfen bilgilendiriniz. Okul karşılamıyor muydu o masrafları? Valla çok merak ettim. Bu konuyla alakalı aydınlatın beni efendim. 100 mumluk ampul misali parlamak istiyorum. Zor işiniz. Allah yardımcınız olsun. Okullar açıldı bu arada. Çocuklarımızın eğitim, öğretim yılı kutlu olsun inşallah. İnşallah büyüsünler. İnşallah bu vatana, bu millete okumuş, aydın, bilgili, kültürlü insanlar olarak faydalı olsunlar efendim. Çok ihtiyacımız var. Ciddi anlamda. Bilim insanlarına çok ihtiyacımız var. Gelişime çok ihtiyacımız var. Çocuklar güzelce okusunlar inşallah ve vatana, millete faydalı olsunlar diyoruz. Hepsini gözlerinden öpüyorum değerli kardeşlerim. Cansınız. Bakalım şöyle bir şarkı istiyorum. Ayhan, Döneceğim Bir Gün. Evet, dur, babamın adı Ayhan, babama söyleyeyim. Baba, döneceğim bir gün. Şey diyormuş, dönme diyormuş. Eyvallah. Şimdi bakalım diğer mesajlara. Çok acil altılı oynayacağım. Bana tek lazım demişler. Yaz dört, yaz yaz. Valla içimden geldi, dört geldi, bilmiyorum ya. Abi benim çok acil tekstilden kurtulmam lazım. Birilerine bir şey yapacağım az kaldı demiş. Allah göstermesin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sana şey çalayım mı? Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Aman. Ne diyelim, Allah kurtarsın kardeşim. Yani. Bak şimdi yayınlar, bana çok acil koca lazım abi demiş. Değerli dinleyen mesaj göndermiş. Abi bana çok acil koca lazım demiş. Bak çok enteresan bir şeyle karşılaştım, yemin ediyorum. Şimdi TikTok'ta bir içerik üreteceğim. Buradan söylemek istemiyorum. Çok kişi dinliyor çünkü. Projem çalınır abi. Yani ben normalde yaptığım projeleri böyle söylerim ama abi bunu söylemeyeceğim. Bu çok süper bir fikir yani. Bunu da buradan duyuracağım, merak etmeyin. Çok enteresan bir ismi olacak sayfanın. Herkes duyacak. İzlemek isteyen de gelecek. Yerlere yatacağız gülmekten. Şimdi proje araştırırken çok enteresan sayfalara denk geldim abi. Bir de baktım, izdivaç programları yapıyorlar şeyde, TikTok'ta. Denk geldiniz mi onlara hiç? Abi yerlere yatarsın gülmekten. Bak. Yerlere yatarsın gülmekten. Yani bir de başlık ne biliyor musun? Başlık. Aşksız kalmışlar. Dullar için evlilik işte yayınıdır. Yemin ediyorum, yemin ediyorum ağladım. Ya dedim ulan bir izleyeyim bakayım bunlar ne yapıyorlar burada. Bak şimdi. Dur, dur. Dur, ben bittim abi. Vallahi şu anda bittim. Anlatacağım ama kendimi toparlayamıyorum ki. Şimdi ablalar çıkmış, tamam mı? Ablaları görsem bir havalar, bir hava, inanılmaz. Hayatlarında hiçbir şey için seçilmemişler. Orada adaylarını bekliyorlar. Abiler çıkmış, yemin ediyorum, bak yemin ediyorum. Mesela kamera açtırıyorlar bunları, tamam. Madem buraya geldiniz kamera açın, talibiniz görsün falan diyorlar. Abi çıkıyor, ağzında diş yok. Kadın diyor ki neyiniz var? Aynen böyle, neyiniz var anlatın bana. Havalar o biçim. Abim anlatıyor, diyor ki işte falan yerlerde tarlamız var. İşte bilmem nerede villamız var. İşte bilmem nerede işte şuyumuz var, boyumuz var, cartı. Ama diyor ki kadın da şeydir mesela, ama ağzında diş yaptırmamış. Ben de aşağıda yazdım. Dedim ki dayı buradan kopya çek, dişçiden korkuyorum dedim. Şimdi aynı.
aynı kadına 3-4 talip geliyor, tamam mı? Abi yok böyle bir şey. Hani bir tane geçtiğimiz günlerde anlattım ya, bir tane abi var, hep sesini duyurmaya çalışıyor falan, ona hiç sıra gelmiyor. Abi deliriyor orada. Mesela onu da almışlar oraya. Bir tane kadına talip olacaklar. Dayı böyle yapıyor arkada. Ya ben bir şey söylemek istiyorum da. Ben de, öbür kişi konuşuyor, anlatıyor. Ya ben de talibim ama lütfen. Ya bir dakika, ben, ya Allah aşkına ben de talibim, ben de bir şey söylemek istiyorum. O talip olana kadar ondan önceki talip alıyor ablayı. Abi neler neler, inanılmaz bir şey. Bak TikTok'ta aşkı bulabilirsin. Çünkü ben TikTok'a girip de fakir olan görmedim. Kur'an çarpsın ya. Herkes zengin. Dayı var, ağzında diş yok. Yani yüzünde şey kalmamış, fer kalmamış abimizin. Ama abi çok zengin. Acayip. Durum bu neyse. İki tane slow patlatıyoruz. Tamam mı? Slow gelsin iki tane. Sonrasına buradayım efendim. Baba Müslüm de gelecek, merak etmeyin. Son iki üç ver bakalım. Filiz Tekstil, buradan selam olsun tüm çalışanlarınıza. Patrona, dosta, müşterilere. Bir de yazın bana ne dikiyorsunuz, ne dikiyorsun, hayırdır? Onu da yazın bana, belki faydalanırız.

0: Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden dostlar. Çok acil nokta nokta nokta lazım dedik. Parayı ikinci plana attık dostlar. Bu konuyla alakalı mesajlarınızı bekliyoruz. 540-606-2000 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaşın, okuyalım. Tamam. Abi bana çok acil eli yüzü düzgün koca lazım. Kriterlerim çok düştü çok diye gelen bir mesaj var. Ulan bütün evde kalmışlar bize yazıyor ya. Canım benim, biz izdivaç programı yapmıyoruz, kurban olduklarım. Ha, konu var, özür dilerim, tamam. Devam edelim. Eyvallah. Okuyacağım. Bunların hepsini okuyacağım ama onun öncesinde...
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, dev bir kampanyamız var. Geçtiğimiz hafta bahsettik. Bu pazar günü bitecek dedik ama inanılmaz bir talep var. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Bakın, hani şöyle bir örnek vermiştim. Dedim ki sizlere, dostlar, abiler, ablalar, toprak herkesin sahibi olması gereken bir olay ama bugün toprak sahibi olmak gerçekten çok zor. Yani toprak sahibiysen seni zengin nitelendiriyorlar. Doğru mu? Yatırımı var. Evet, akıllı davranmış, bak gitmiş toprağa yatırım yapmış. Sürekli değer kazanıyor vesaire. İnsanlar da diyor ki ya biz kim, toprak sahibi olmak kim? Ben kimim diyor. Ya nasıl toprak sahibi olacağım ki? Biz ancak öldüğümüz zaman toprağı görürüz diyenler için yaptığımız bir kampanyadır. Bilginiz. Böyle dedim diye mezar satmıyoruz, yanlış anlamayın. Toprak veriyoruz sizlere. Bakın, 79 bini getirin, tapunuzu alın kardeşim. Bir kez daha tekrar ediyorum, 79 bini getirin, tapunuzu alın değerli dostlar. Bu kampanya kapsamında sizler çok mükemmel bir alanda, Allah nasip ederse, toprak sahibi olacaksınız inşallah. Yani işçisi, memuru, emeklisi, benim birikimim yok diyen kimler varsa bu imkanı değerlendirebilirler. 79 bini getiriyorsunuz, tapunuzu alıp götürüyorsunuz. Peki yer nerede dostlar? Yer Baba Eski'de. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde. Burası güvenli bölge olarak nitelendiriliyor. Neden? Çünkü burada fay hattı yok, deprem riski yok dostlar. Bu yüzden yıkım olmayacağı için bu bölgeye çok büyük yatırımlar yapılıyor. Her karışı toprağın çok değerli. Tamam, memleketimizdeki her karış çok değerli, eyvallah. Ama ve lakin burası ticari anlamda inanılmaz değer kazanmış. Zaten hızlı tren projesi falan filan var ya. Bu yüzden de daha da bir değerleniyor. 79 bini getiriyorsun, tapunu götürüyorsun ve önümüzdeki pazar gününe kadar bu kampanyayı uzattık. Çok fazla talep var. Yapmanız gereken şey serviste yerinizi ayırttırmak. Değerli dostlar, bilginiz olsun. Ve bunun yanı sıra toplamında ödeyeceğiniz miktar 279 bin lira. Burayı çok dikkatli dinleyin. 79'u bir verdin mi kardeşim? Verdin. Tamam. Tapunu verdik mi sana? Verdik. Arazi kimin? Senin arazi artık. Ne kaldı geriye? 200 bin lira kaldı. Vallahi billahi en kolay ödenen kısmı. 200 bini 10'a bölüyoruz. Vade farkı almıyoruz. Faiz uygulamıyoruz. Vade farkı koymuyoruz değerli dostlar. Elden ödeme seçeneğiyle 10 aya bölüyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Bak, 20 bin lira ödeyerek telefon alır gibi sizler bu toprağın zaten sahibisiniz. Ben telefon numarasını vereceğim. Çağrı bırakmanız yeterli. Servislerimiz ücretsiz. Gelin, yerleri mutlaka görün. Buralar çok değerli yerler. 212 alan koduyla 925 12 12'ye çağrı bırakın. 0212 925 12 12'den çağrınızı bırakın. Sizlere 1-2 gün süre verdik ama ve lakin çok yoğun talep var. Dedik ki önümüzdeki pazar gününe kadar uzatalım. Vakit kaybetmeden 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. Bakın, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz yatırımdır. Toplamında 279 ödüyorsunuz. 79 bin peşinatı var, tapunu hemen veriyoruz. Geri kalan kısmı 200 bin lirasını 10 ay vadelendirip aylık 20 bin lira alıyoruz. Bu kadar. Hemen 212 alan kodu 925 12 12'den ulaşın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu fırsatı kaçırmayın dostlar. Bir daha karşınıza çıkmaz benden söylemesi. Devam edeceğiz ama az sonra.

Ya baba vallahi bile size ne lazım diye sorduk. İkinci planda para olsun dedik. Abi herkes bana işte koca lazım, bana eş lazım. Ya kurban olduklarım. Vallahi çok üzüldüm ya bu izdivaç programlarının kapatılmasına. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ya siz onlarla meğersem stres atıyormuşsunuz babacığım ya. Ya 20 tane mesaj geldiyse radyoya. Bak 20 tane mesaj geldiyse yemin ediyorum 18-19 tanesi bu ya. Tamam, tamam Selahattin abi. Madem öyle kriterlerini yaz babacığım. Şu dakikadan itibaren programın adı Artık Evde Kalmak istemiyorum. Yaz babam kriterlerini yaz, bekliyoruz, hadi bakalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ediyorum kendimi kaybettim ya. Bak ne güzel demiş. Demiş ki bana demiş huzur lazım demiş. Güzel. Ben ne diyorum ki kardeşim, huzur radyasyonda. Burada işte. Dinleyip deliren var mı aranızda? Yok. Yani dinledikten sonra böyle bir huzura kavuşan var mı aranızda? Çok. O yüzden arkadaşlar 18-20 arası bendesiniz. Eyvallah. Ya durum enteresan. Bekliyoruz mesajlarınızı. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Kolay gelsin Kerem. Benim çok acil Gülden Karaböcek'ten Sevmez Olaydım dinlemem lazım demiş. O siz arabeske bağlamışsınız. Vallahi tamam, şarkılar eyvallah, arabesk vesaire dinleyin. Ama her zaman söylediğim şey, felsefe olarak hayat felsefesini arabeske yönlendirirsen ayvayı yedin. Bak benden söylemesi. Bugün bakkala gidip yumurta alsan dahi acı çekeriz. O yüzden seni dinliyoruz demiş. Var ya süpersin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. Selam, iyi yayınlar. Lina mesaj göndermiş. Demiş ki sıradaki şarkı Remzi'ye ve Lina'ya armağan olsun demişler. Tamam, ne varmış abi? Valla sırada şarkı yok. Al, gelir ama birazdan. Normal şartlar altında bir istek programı vesairesi yok. Keşke konuyla alakalı bir şey yazsaydınız. Efendim hakikaten bir konuya katılın ya. Dişimi kırayım veyahut da kafa atayım, kafamı kırayım burada. Para hariç, parayı ikinci plana atıyoruz, tamam mı? Bana çok acil nokta nokta nokta lazım. Günün konusudur, mesajlar gelsin efendim. Bekliyoruz. Ya bak ilginç bir haber var, onu da sizlere aktarayım. Ya bir buyumuz eksikti diyeceğim. Nerede baba? Heh, son dakika haberi. İyi dinleyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesinde gelinen son durumu TÜBİTAK SAGE ve gerçekleştirilen ay araştırma programını basın toplantısında paylaşmış efendim. Ay araştırma programında önemli bir eşiği geride bıraktıklarını anlatan Kaçır, aya erişebilmek, oraya ulaşabilmek, bunun için üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezimize, abi benim şu anda kafam allak bullak oldu ya. Yani testleri gerçekleştirebilmek amaçlı falan bir yere götürüyorlarmış. Eyvallah, yakın bir zamanda bizimkiler aya gidiyor. Yani bakalım ne olacak, mekik bozulur mu? Ayda astronotlarımız kalır mı? Bilmiyorum ya. Ya kurban olduğum ne gerek var? Ne gerek var yani? Buradan da görüyoruz ayı değil mi? Yani artık cep telefonlarındaki kamerayla büyüttüğünüz zaman falan filan da gözüküyor. Bak ben mesela bu olaya inanmıyorum. Ya kimse kusura bakmasın, beni böyle teknoloji düşmanı falan filan zannetmeyin ha. Vallahi ben aya gidildiğine, gidilebileceğine veyahut da bu dünyadaki bu gök kubbeyi geçilebileceğine inanmıyorum. Bak bununla alakalı Yaradan'ın ayeti var. Ey cin ve insan toplulukları, Allah söylüyor ya, bize sesleniyor, diyor ki göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin diyor. Ama diyor tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça asla geçemezsiniz. Rahman suresi 33. ayette söylüyor Yaradan bunu. Yani baba ben inanmıyorum. Yani illa ki bu ayete istinaden değil. NASA bile
belli şeyleri kabul ediyor. Biz dünyanın dışarıdan çekilmiş videolarını grafiklendiriyoruz diyor. Yani üzerinde oynuyoruz falan filan diyor ya. Ben inanmıyorum. Tabii inanana da diyecek bir şey, bir lafım yok. Ama aya gidildiğine kat'i suretle inanmıyorum. Yani beni alın koyun Mekke'ye, tamam. Bahsedeceğim efendim birazdan, tamam mı? Az sonra buradayım.

Gülcan demiş ki bana çok acil altın küpe lazım demiş. Neden böyle bir aciliyeti var bu küpenin? Vallahi çok merak ettim ya. Yani ne bileyim, karnım acıktı, acil yemek lazım. Canım kokoreç çekti canım. O, inanılmaz derecede kokoreç lazım. Of şimdi kokoreç olacak abi. Kokoreç olacak ama kekik olacak içinde. Mutlaka olacak kekik. Tuz isteğe göre, pul biber de isteğe göre vesaire, böyle tadında olacak, tamam mı? Dayı onu közde pişirecek, pişirirken onun yağları köze damlayacak böyle çıs pes çıs, çıs. Aşkın sesi bu. Çıs. Pıs pıs pıs. Çıs çıs çıs. Sonra devam edecek bak. Çıs pas. Neyse abi, o düşecek oraya. Ondan sonra dayı ona tavada pişirmeyecek ama, ona domates biber falan filan değmeyecek. Kati suretle yemem. Kati suretle ya açlıktan ölsem domatesli biberli o tavada pişirilmiş kokoreçi ben yemem. Onu böyle önündeki tezgaha koyacak baba. Çok büyük parçalar değil, çok da ufak parçalar değil. Böyle ağızda olabilecek potansiyelde, tamam mı? Kokoreçin kendi yağıyla pişmiş ekmeğin arasına onu bir çekecek baba. Ondan sonrasında ısırık alacaksın. Ekmekle kokoreç ağza dağılacak. Bırakacak kendini orada. Böyle ses gelecek ona. Fata. Pita. Acil kokoreç lazım mesela. Niye acil altın lazım efendim? Yemin billahi altın da artık başa bela. Geçtiğimiz günlerde bir düğün falan filan haberlerde çıktı, hatırlar mısınız? Paralar saçılıyor. Efendime söyleyeyim işte, ablaya bir altın getirdiler. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum. Şeyi falan izlemişsinizdir, gladyatör filmini falan, değil mi? Ya abla savaşa çıksa ok atsalar hiçbir şey olmaz. Ya mesela böyle kılıçla falan böyle saldırırsa, yok abi üstünde zırh, altın zırh var ulan. Ya bir şey olmaz ya. Madonna kolyeler, efendim şöyle bileklikler. Ya hanımefendiler hakikaten yani, tamam mal varlığına sahip olmak eyvallah güzel bir şey de. Ya Madonna kolye biraz abartı değil mi ya? Yani Madonna'yı hiç sevmiyorsunuz biliyorum, bak biliyorum, ama kolyesi çok para diye alıyorsunuz kurban olduklarım da. Nerede takmayı düşünüyorsunuz o Madonna kolyeyi? Abi boyunda bir takıyorsun karnına kadar, tamam mı? Niye böyle bir şey var? Onu vallahi çok, bana biriniz yazın ya kurban olduklarım. Nerede takacaksın? Ne zulüm yani, ne gerek var ya? Yani tamam, damat çok zengin diye ne gerek var ya? Ya yemin ediyorum size, bakın bunu samimiyetimle söylüyorum, fakire fukaraya dağıtın ya. Bak şimdi bir şey okuyacağım size. Altınlarını biriktirip, ya Yüce Yaradan'ın ayeti var ya, Tevbe suresi diyor ki, altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele diyor. Tevbe suresi 34-35. ayet. Yüce Yaradan söylüyor. Ya ne gerek var? Vallahi ben görüyorum mesela, yani TikTok'ta falan filan böyle son zamanlarda çok karşıma çıkıyor. Abi neyse ya, abimiz tamam paranız eyvallah, ama bu bizim gözümüze sokmayın ya. Ablaya bir tane bileklik almış, yemin ediyorum elinin bitimi var ya, parmağın bitimi dirseğe kadar abi, dirseğe kadar. Yani bu ablan kendini neyden savunacak, onu merak ediyorum. Biz evde kılıç kalkan oynuyoruz Kerem, sana ne olayı mı var ya? Yani böyle dayı kılıcı savururken abla bilekle mi karşılık verecek? Bir de o büyük düğün şey olmuş, nedir onun adı, incelenme altına almıyor. Yani maliye falan demiş ki, ulan burada Türkiye'nin geleceği var. Oradaki abimiz de demiş ki, valla demiş, biz kuyumcudan bunları ödünç aldık demiş. Öyle oluyor sonra. İşte bunlar sahte aslında. Bunlar teneke, ne? Ya yani sıkıntı yok. Ya biz bu kadar şey yapacağımızda biz fakire fukaraya dağıtırız. Niye öyle diyorsun? Yani. Devam edeceğiz efendim. Bana yazın ya, Madonna kolye ne ayak yani, niye yani, neden? Neden hep böyle bir altın sevdası? Neden fakiri fukarayı beslemek yok da efendim, söyleyeyim her cuma günü işte hayırlı cumalar mesajı var. Neden?
Son 2-3 ver bakalım.

0: Son Show.
1: Ve devam ediyoruz efendim.
2: Mübarek ezan saatimizi geçmeyelim bir saniye.
0: Şimdi ben Didim'de olduğum için ezan saatleri farklı burada. Oo tamam. Yok be, bir dakikamız varmış. Tamam. O zaman ne yapalım? Bir dakikalık mesajları okuyalım. Sonrasında mübarek ezanımıza geçelim efendim. Tam zamanında he. Burasıyla tabii ki arada fark var. O yüzden. Bunları da ayarlayalım. Evet, evet, evet. Şimdi bakalım mesajlara kimler bizlere ulaşmış. Çok acil beynimi kullanabilmek için kullanma kılavuzu lazım abi demiş. Hangi konuyla alakalı? Bana söyle, ben kılavuz olurum sana kardeşim. Çok acil bana sandal lazım, denize açılmak istiyorum demiş. Değerli kardeşim, neden? Yani çok güzel bir şey aslında değil mi? Deniz huzuru veren, efendime söyleyeyim, güzel bir mevzu. Ama keşke nedenini de yazsaydın bana. Değerli dinleyen. Saat geldi mi? O halde mübarek akşam ezanımız sonrasına buradayım efendim. Ayrılmayın.
3: Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Yaşasın.
1: Radyasyon Show.
2: Devam ediyoruz efendim. 19.34 Türkiye'nin saatleri. Ver bakalım.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Şimdi dostlar, programın ilk saatinde bahsettim. Şimdi de sizlere aktaralım. Kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama İstanbul'un en yoğun olduğu saat, trafik saati. Öncelikle tabii ki Allah kurtarsın. Tez zamanda evinize sağ salim varın inşallah. Zengin olmak isteyenler beni iyi dinleyin. Hani ben kim, toprak kim diyenler. Biz toprağı sadece mezarda görürüz falan filan diyenler. Değerli dostlar, mezar satmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir izlenim oluyor çünkü. Baba eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekarelik araziler 79 bin peşinatta sizin oluyor. 79 bini veriyorsun. Tapunu hemen veriyoruz. Git E-Devleti'ne gir. Bir kontrol et bakalım. Arazi geçmiş mi üzerine? Senin miymiş? Ona göre evine geçiyorsun. Ayaklarını rahat rahat uzatıyorsun. Çünkü geleceğini garanti altına almış oluyorsun. 79 bin peşinatı var. Geri kalan kısmı 10 aya bölüyoruz. Aylık 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında değerli dostlar 279 bin liraya Baba Eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekarelik bir arazinin sahibi olacaksınız. En kolay kısmı o 79'dan sonraki kısım. Çünkü vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Aylık 10 bin lira ödeyerek 10 ayda bitiriyorsunuz zaten. Peki araziniz, yani toprağınız bu hususta değer kazanmıyor mu? Emin olun ki kat ve kat değerleniyor. Bakın, hızlı tren projesi var. Bu bölge güvenli bölge, deprem riski yok çünkü fay hattı yok. Bu bölgeye çok büyük yatırımlar yapılıyor o yüzden. Her karış toprağa ticari anlamda çok değerli. Ve bu topraklar senin evlatlarının veyahut da senin geleceğin için, geleceğinizi şekillendirebilmek için alacağınız, bekleteceğiniz, sıkıştığınız zaman değerine değer katıp satabileceğiniz bir yer. Allah satmaya nasip etmesin, sıkışmayın ya. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. Çağrı merkezindeki arkadaşlar sizlere ulaşıyorlar. Randevu oluşturuyorsunuz. Çağrı bırakan alacak anlamına gelmiyor. Servisler için randevu. Biz alıyoruz, götürüyoruz. Yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz. Aynı noktaya geri getirip bırakıyoruz. Alsanız da almasanız da aynı memnuniyeti göreceksiniz. 0212 925 12-12'ye çağrı bırakın. 0212-925-12-12'den ulaşabilirsiniz efendim. 212 alan koduyla 925-12-12'ye ulaşın. Biz 3-4 günlük bir kampanya yaptık. Mesela cuma günü başladık değil mi? Pazar günü bitecek dedik. Abi çok yoğun talep vardı. Dedik yani bu talebi de karşılayalım. Önümüzdeki pazar gününe kadar daha vakit verelim. Pazar gününden sonra fiyatları değiştirelim. Çünkü bu kampanya... Vallahi de billahi de akraba akrabaya vermez böyle bir fırsat, böyle bir imkan. Nasıl güveneceksiniz? Baba, radyo ekibinin kendi toprakları. 30 küsür yıllık kurumuz, aynı numaradan, aynı adresten sizlere hizmet veriyoruz. Bakın 30 küsür yıl diyorum size. Gel gör ki eleman olarak da biz sizlerle ilgilenmiyoruz. Direkt yönetim kurulu başkanlarımız birebir sizlerle ilgileniyor. Ya sözleşmeyi Selda ablayla oturup yapıyorsunuz. Daha ne olsun. Son kez numarayı tekrar diyorum. 0212 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Tanıtıcı reklam.

0: Son Show.
1: Ve devam ediyoruz değerli dostlar. Var mı mesaj? Ne oldu ya bu saatlerde İstanbul'un en yoğun işte saati, trafik saati? Bir kişi mesaj yazmıyor. Bu kadar mı yoruldunuz işte ya? Farkındayım, farkındayım. Allah yardımcınız olsun. Değerli dostlar, zor zor. Artık çalışmak çok zor, işler çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Son olarak kısa bir tanıtım yapıp çıkacağım, tamam mı? O yüzden sona sakladım bunları. Ver bakalım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi dostlar, ekonomi şu anda her şeyden kısıtlıyoruz değil mi? Çocuklar da okula başladı. Bir ton masraf ettiniz. Al işte değerli dinleyen attı. İşte bir sürü masrafı var. Kırtasiye masrafı var. Perişan olduk. Bu konuyla alakalı neler yapacağımızı bilmiyoruz diye mesajlar geldi. Emin olun ki yani her şeyden kısa kısa su içmeyi unuttuk evimizde. Damacanalar da buna bir şekilde sebep oldu. Sürekli olarak dışarıdan almış olduğumuz hazır suları maalesef ki hani... Eskiden şöyle bir olay vardı. Çeşmemizi açıyorduk, suyumuz geliyordu. Birinci sınıf menba suyu kalitesinde 80'li 90'lı yıllarda sonradan içilmemeye başlandı. Ve değerli dostlar, size bu nostaljiyi yaşattığımız gibi o almış olduğunuz damacanaları da bıraktırıyoruz. Artık işte ayda 10 tane 15 tane tüketmek zorunda kalmıyorsunuz. Hazır suya artık para vermiyorsunuz. Sürekli zam geliyor. Bu cihazı 30 gün boyunca sadece İstanbul içine bedava gönderiyoruz. 30 günlük su masrafınız bizden. Kaç tane damacana tüketiyorsun aylık? Misal veriyorum 15 tane. Yemeklerde kullanıyor musun? Hayır, çeşme suyundan alıyorsun. Klorlu suyla yemek yapıyorsun maalesef. Kaynatılınca mikrop ölüyor ama eyvallah. Zaten klorlu olan suda mikrop yok. Ölen bir şey yok ve kloru da kaynatarak uçuramazsın. Klor kaynadığı zaman dostlar organik her şeye geçer, emilir yani. Çay yapıyorsunuz, çaya geçiyor. Mesela alt çaydanlığın su kaynayan bölümünde böyle bir tortu oluşuyor değil mi, dipte taş gibi? İşte o kireçten ziyade klor dostlar. Siz ne kadar onu temizlerseniz temizleyin, vücudunuza da o kadar almışlığınız var üst demlikten. O yüzden dostlar bunlardan da uzak duruyorsunuz. Yemeklere de katsan ayda 20 tane damacana gider. Ben size 20 tane damacanayı bedava veriyorum gibi düşünün. Bedava. 30 gün boyunca bedava kardeşim. 30 gün sonra cihaz bizim. Numarayı veriyorum, çağrı bırakın. 0212 925 0403. Sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. 212 alan kodu 925 0403. Ay sonu cihazı almaya gelecek olan abimize memnun kalırsan ve almak istersen cihazı alacağını söylediğin anda sözleşme yapıyor. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 ödüyorsunuz. Toplamında 12 bin lira ödemiş oluyorsunuz. Yine taksitle. Kimse almak zorunda değil ama en azından bir ay deneyin değerli dostlar. Nakit almak isteyene 10 bine bırakıyoruz, onu da söyleyeyim. Eğer almak istiyorsan, almak istemiyorsan 30 gün kullandın, helal hoş olsun. Cihazımızı geri alıyoruz. Para pul hiçbir şey istemiyoruz. Bilginiz olsun. 0212 925 0403'e sadece bir kere çağrı bırakın. 212 alan kodu 925 0403. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar, katılan, dinleyen, ulaşan herkese canı gönülden teşekkürler. İyi ki varsınız. Yarın yine aynı saatte 18-20 saatler arasında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.

acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi. Zehir etti gençliğimi.

senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor şu yabancı bomboş dünyada. Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor. Gülmüyor şu yüzün, gülmüyor. Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa nasıl katlanırım ben, nasıl?

keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim. Hem kader oyununa,

ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak.

olduya beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam.

gözleri. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Gitsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum ve size vasiyet ediyorum.